çok çok bang bilim rüyalla bunu kun bilim. İnanınca kalbim bitmedi da. Şialayla kun vay bu kovu şialayla na. İnanınca lülü vana halidin. İnanınca şingun.

Adımını tanımda biri besi Akasvani infalgi FM sangai çene degini. Havcık meku besi de muglan tok çari. Matam isaygi kudol sing. Ahan madı loku çari hamom sadanand singi konjelda Narendra ningom bana. Sayring ba matam isay. Pongdok tanı tamba nungşi basu. Isay kudol damjari tamnasi.